ağızlanıp kulaklarımda. Birazdan güneş doğacak. Bırakıp giderken hiç düşündün mü? Benim halim ne olur? Taş mı sandın beni? Taş mı sandın beni? Taş mı sandın beni? Terminalde son kez yüzünü gördüğümde, yanan otobüs camına yapışmış, o bakmaya kıyamadığım zerdali gözlerinden, deniz gözlerinden sel gibi yaşlar süzülüyor, hıçkırığın her yanda yankılanıyor. Bir gün döneceğin ümidiyle yola konmuştum, bir gün iki satır yazarsın diye razı olmuştum. Ey sevgili, en güzel sevgili, gül beyazı, papatya, ay çekirdeğim, yazım, yazgın, sıladan bir daha dönmemecesine mi gittin? Özlemediğim doğru değil, kan kustuğum yalan değil. Toplumda yoksulun teki, ne yapacağını şaşırmış, kelimeleri silmiş, isimsiz kaldırımların yetimiyim. Şimdi ezanı Muhammed'in seher vakti, güneş ufuktan gülecek, merhaba diyecek. Leylim ley, hava soğuk, sisli ve karanlık. Bir farın ışığı kadar aydınlığım ancak. Biliyorum, ısıtmasa da seherde doğacak güneş. Yine umut, umutlar var, sabaha doğacak güneş. Bu şehirde kapısını çalabileceğim bir ışığım. Dertlerimin kayıklarını yüzdürebileceğim, sığınabileceğim bir limanım yok. Yazdıklarımı, anlattıklarımı taşıyabilecek, omzuna başımı koyup ağlayabileceğim, gözyaşlarımı silecek kimsem kalmadı. O gül beyaz pırıl pırıl gelinliği de elimde kaldı. Yine ışıkları söndürdüm, bugünün ihanetlerini, geleceğin acılarını duvarlara karalıyorum. Canımın içi, ümitlerimi tek tek sorguluyor. Sana beklentileri olanları idam ediyorum. Bilmelisin, içimdeki seni zorla öldürüyorum. Allah aşkına, kapı aralığından sızan fersiz ışık, bir kere de gün ışığı olsa göz aldanmalarına inan.

Çok özledim. Gözlerim benden habersiz, zehirli kutuya kayıtsız teslim olmuş. Şu darmadağın halimi görmüyorlar. Kulaklarım sadece sana kesilmiş. Yüreğimin yangınla aldırış etmiyorlar. İyi hissetmiyorum kendimi. Bir tuhafım. Ben üşümem bilirsin. Peki neden tutmuyor ellerim, ayaklarım? Gözlerim neden mat ve donuk?

sevgin, en güzel sevgin, gül beyazdın, çok özledim. Gittiğin yeri mesken mi tuttun? Dön, dön ne olursun dön artık. Umutlarım siyah çalmakta kar beyazı. Yüreğim, beynim, bütün bedenim karaya vurdu vuracak karayazı. Taş mı sandın beni, taş mı sandın beni, taş mı sandın beni? Bak şu halim, uzat artık ellerini, un ufak oluyorum. Gelmiyor musun?

Burası Radyo Moda. Yaşadıklarımı baştan alamıyorum işte. Şu zavallı yüreğime merhamet.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, özlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Hazreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan

0: şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes anlaşması sağlandığını duyurdu. Hürmüz Boğazı ablukası sona erdi. Katar arabuluculuğunda yürütülen müzakereler 17 saat sürdü. Anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Brezilya'da 21 yaşındaki kadın, güvenlik halatı bağlanmadan 40 metrelik platformdan bungee jumping etkinliğinde düştü ve hayatını kaybetti. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. Mersin Erdemli'de ailesiyle piknik yapan 15 yaşındaki Suriyeli Enes Muhammed Suet dereye girip kayboldu. Jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri arama yaptı. Cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu ve çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nde sosyal medya taraması yapan bir grup, Kılıçdaroğlu aleyhinde paylaşım yapan partilileri yönetime sundu. İhraçlar parti meclisi ve yerel örgütlerde devam edecek, il başkanları da değiştirilecek. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla keskin göletine girerek boğuldu. Vatandaşın ihbarıyla jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. Karacaoğlu ve atı hayatını kaybetti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: İtalya basını teknik direktör Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinin Avustralya karşısında 2-0 yenilgisini sürpriz ve kötü başlangıç olarak değerlendirdi. Savunma etkiliydi. Beşiktaş yeni sezon için Marsilya'dan deneyimli orta saha oyuncusu Pierre-Emile Højbjerg'i transfer etmek için resmi girişimlere başladı. Marsilya finansal sıkıntı yaşıyor. New York Knicks, NBA final serisi 5. maçında San Antonio Spurs'u 94-90 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve 53 yıl sonra şampiyon oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6528 lira 43 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu, iç bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken Doğu Karadeniz ve Amasya, Çorum ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Ordu'da bugün parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu, güneşli hava etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Amasya'da bugün parçalı ve az bulutlu, çoğunlukla güneşli bir hava görülecek. En yüksek sıcaklık ise 26 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti, şimdi daha konforlu.

0: İzzet'in en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Otolastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Otolastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını, resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını açıkladı. Anlaşma, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonları sona erdiriyor. Brezilya'da bungee jumping etkinliğinde güvenlik halatı bağlanmadan 40 metrelik platformdan atılan 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı ve teknik nedenler araştırılıyor. Avcılar'da kayalıklardan denize düşen DSİ Yunus polisleri fark ederek hemen müdahale etti. Polis memuru kadını sudan çekip kurtarırken diğer ekip sağlık ekibi çağırdı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de yönetmeliğe aykırı atamalar yaparak grup başkan vekillerini tasfiye etmeye çalışıyor. Özgür Özel ve ekibi buna karşı duruyor. 35 milletvekili güvensizlik oyu ve disiplin kuruluyla karşı hamle planlanıyor. Avcılar D100, karayolu üzerinde düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 10 sürücüye polis toplam 230.719 lira para cezası kesti. Sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adliyeye sevk edildi.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: İtalya basını, teknik direktör Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinin Avustralya karşısında 2-0 yenilgisini sürpriz ve kötü başlangıç olarak değerlendirdi. Savunma etkiliydi. Beşiktaş yeni sezon için Marsilya'dan deneyimli orta saha oyuncusu Pierre-Emile Højbjerg'i transfer etmek için resmi girişimlere başladı. Marsilya finansal sıkıntı yaşıyor. New York Knicks, NBA final serisi 5. maçında San Antonio Spurs'u 94-90 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve 53 yıl sonra şampiyon oldu.
0: Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6528 lira 43 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu, iç bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken Doğu Karadeniz'de Amasya, Çorum ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Ordu'da bugün parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu, güneşli hava etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Amasya'da bugün parçalı ve az bulutlu, çoğunlukla güneşli bir hava görülecek. En yüksek sıcaklık ise 26 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Taşan kepçe.
3: Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaşam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner, dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

etmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sende.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsun markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP'de mutlak buttan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultay için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından 3 il başkanının görevden alınacağı iddia ediliyor. ABD ile İran arasında imzalanan tarihi anlaşma küresel enerji ve değerli metal piyasalarında sert hareketlilik yarattı. Petrol fiyatları düşerken altın fiyatları yükseldi. Hürmüz Boğazı ticarete yeniden açıldı. Avcılar sahilinde kayalıklardan denize düşen DSY Yunus polisleri fark ederek hemen müdahale etti. Polis memuru kadını sudan çekip kurtarırken diğer ekip sağlık ekibi çağırdı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu belirterek seçimlerin yenilenmesi kararının 16 Nisan 2028'de alınabileceğini söyledi. Erken seçim tartışmalarını gerçekçi bulmadı, anayasal süreci açıkladı. Avcılar D100 karayolunda düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 10 sürücüye toplam 230.719 lira idari para cezası verildi. Sürücüler trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adliyeye sevk edildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu teknik direktör konusunda bugün karar verecek. Aykut Kocaman favori olarak öne çıkıyor, yeni sezon planlaması yapılacak. Rangers, Vaslav Serne için transfer çalışmalarını hızlandırdı ve oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor. Transfer süreci yakından takip ediliyor. A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. İran Kunda ve Metcalfe golleriyle galibiyeti getirdi. Türkiye, Paraguay'la karşılaşacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6581 lira 14 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu, iç bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken Doğu Karadeniz'de Amasya, Çorum ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Ordu'da bugün parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu, güneşli hava etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Amasya'da bugün parçalı ve az bulutlu, çoğunlukla güneşli bir hava görülecek. En yüksek sıcaklık ise 26 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: Radyo Moda.

sen öyle git. İçimde kor ateş söndürürse oturum. Ardına bakmadan, dönmeden öyle git. Bu şehir dar gelir, sensiz yaşayamam.

0: aşksız bırakma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Lezzetin en çıtır hali.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5 102.5

Dengine göre değilim öyle mi? Sevmiştim lan seni. Anlamadım benim sana olan yürek yaramı. Anlamadım benim sana olan sevdamı, anlamadın. Aklımı yitirdim en sonunda. Sevdan mı aklımı başımdan aldı? Aklım başımda olmadığından mı seni sevdim, ben bile şaşırdım. Anlatamıyorum artık hiçbir şey kendime. Çünkü beni ben bile anlamıyorum artık. Sevdanın uğruna düştüğüm hallere bak, eyvah, eyvah, eyvah.

kala boyunu. Ben artık seyredemem yıkılası boyunu, devrilesi boyunu. Zalimin zulmü varsa ey, mazlumun Allah'ı var.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek.

Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Radyo Moda 102.5 102.5
1: Yok olmuyor, sensizlik yoruyor. Aşk ağlıyor, başka ten

0: başkaten. Uyumuyor.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okula saldıran İsa A.M. ilkokuldan itibaren 32 kez rehberlik servisine gönderildi ancak önlem alınmadı. TBMM komisyonu olayları araştırıyor, rapor hazırlayacak ve öneriler sunacak. ABD ile İran arasında imzalanan tarihi anlaşma, küresel enerji ve değerli metal piyasalarında sert hareketlilik yarattı. Petrol fiyatları düşerken altın değer kazandı ve Hürmüz Boğazı yeniden ticarete açıldı. Avcılar sahilinde kayalıklardan denize düşen DS'yi Yunus polisleri fark ederek hemen müdahale etti. Polis memuru kadını sudan çekip kurtarırken sağlık ekipleri gelerek hastaneye sevk etti ve hayatı kurtuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı modernizasyon sonrası Etimesgut Havalimanı'nı Ankara Havalimanı adıyla açıyor. Pist, apron ve altyapı uluslararası standartlara uygun hale getirildi. NATO zirvesinde yoğun kullanılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakılan tam bağımlı vatandaşlara Haziran ayında toplam 7,1 milyar lira ekonomik destek ödemesi yapıldığını açıkladı. 516 bin kişi bu yardımdan faydalanıyor.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
4: Spor.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu teknik direktör konusunda bugün karar verecek. Aykut Kocaman favori olarak öne çıkıyor. Yeni sezon planlaması yapılacak. Rangers, Vaslav Serne için transfer çalışmalarını hızlandırdı ve oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor. Transfer süreci yakından takip ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. İran Kunda ve Metcalfe golleriyle galibiyeti getirdi. Türkiye, Paraguay ile karşılaşacak.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
4: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6581 lira 14 kuruştan işlem görüyor.
4: Finans.
5: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de az bulutlu, iç kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile Amasya, Çorum ve Ordu çevrelerinde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Ordu'da yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sinop'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 24 derece. Amasya'da yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
6: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
7: Şimdi reklamlar.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
3: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler,

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner, dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

Boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına, dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba, çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden. Bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda, hüzzam bir peşrev çalıyor uzaklarda. Sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.

0: ben eski dostlara ağlarım. Tutar düşten ellerinizi yanarım.
1: Şimdi reklamlar.

0: jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsun markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
4: Radyo Moda.

0: Allah'ım, sen bilirsin.
1: Her gün biraz daha

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece Yirtem, evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yirtem 35 yaşındaydı ve kariyerinde birçok dizi ve filmde rol aldı. Life Biosciences, yaşlanmış hücreleri gençleştirmeyi hedefleyen gen terapisiyle ilk kez insanda deneme yaptı. Göz tansiyonu hastalarında optik siniri onarmak için üç gen aktive edilerek güvenlik ve etkinlik test ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayında evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardım ödemesi yapıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıl sonuna kadar tüm başıboş sokak köpeklerini barınaklara toplayacaklarını açıkladı. Çiftçi, bu konuda kararlı olduklarını ve taviz vermeyeceklerini belirtti. Avcılar D100 karayolunda düğün konvoyu yapan 10 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için toplam 230.719 lira para cezası kesildi. Sürücüler adliyeye sevk edilmek üzere emniyette işlem gördü.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile karşılaşacak. Paraguay savunma disiplini ve genç yıldız Julio Enciso ile dikkat çekiyor. Mücadele kritik önem taşıyor. İtalya Ligi takımı Atalanta, teknik direktörlüğe deneyimli Maurizio Sarri'yi getirdi. Sarri, Chelsea ve Juventus'ta önemli başarılar elde etti. Lazio'da 180 maç yönetti. New York Knicks, NBA final serisi 5. maçında San Antonio Spurs'u 94-90 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve 53 yıl sonra şampiyon oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 29 kuruştan, gram altın ise 6654 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: batı kesimlerinde az bulutlu, iç bölgelerde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Amasya, Çorum ve Ordu çevrelerinde ise parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli olurken en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da yarın hava güneşli geçecek ve en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek. En yüksek sıcaklık 24 derece. Amasya'da yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
0: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hadi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
2: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Moda. Ben...

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uyumlu.

Ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Otoekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

Daha kapıyı açmadan anladım kapıda senin olduğunu. Çalışından tanıdım. Ben de öyle çalmıştım beni terk ettiğinde kapını. Bir gece vakti ansızın terk edildin değil mi? Tıpkı beni terk ettiğin gibi. Kahpece sırtından vuruldun değil mi? Tıpkı beni vurduğun gibi. Dokunma. Uzak dur benden. Çünkü öpse ellerimi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: Radyo Mota.

0: biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev, damarında kan kırmızı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Radyo Moda.
1: Hepten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. El ayağı, tekerleği, kanısı yoktu. Ve at arabası yoktu. Birkaç kıl keçi, bir torba çökelik ve tulum peynirini hasrettiler. Ve de gavur içinde yesirdiler. Sanki çarıklarını yemiştiler. Gün olmuş ve dut kurusu süpürge tohumu. Haybedendi yaşamları. Ümmiydiler, gurbetçiydiler. Gülmemişti hiçbiri. Ve soğuk, Asman Pulur Hıdıröz ve Huni, Su Payni Zalbar ve Pul ve Gücü, Krani Haskini, Henisik Hulmin, Karapınar, Ecüzlü, Vahşin Venk ve Payanlı ve Süderek haritadan silindiler bir sabah.

gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler. Gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler. Gayrı haram